Devi sana gonna de bak. Gonna de nice bir şekilde di max. Devi de risa ena bir besi di max. Risa si wine bir şekilde di max. And if you devi sana gonna de nice bir şekilde di max. Devi de risa ena bir besi di max. Risa si wine bir şekilde di max. Yeah, yeah.